0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittin artık.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna?

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk etmem. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç kimseye.

0: Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: En baba şarkılar en baba radyoda.
1: El alem dinlemese de alem, dinliyor.
2: Yarınların olacak mı?

gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Sevdim ama görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi. Sevdim ama görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi. Gizli aşk bir

Cabin Cruise. Captain is speaking. I am ready for Hawaii. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

0: Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus. Tarsus efendim.

ayrılırım hep tırnaktan, sen deli misin? Şüphem varsa bu sevdamda alhan.

ne dersen bana güven, beni dinle, benim gönlüm yalnız sende, sen delimsin. Hepsi yalan, kim ne dersen

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres Tarsus Traktörcüler Sitesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 02 21 Karakelli Auto ve Gayrimenkul yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi. Uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Şer Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi.
5: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM 95.5.

0: Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.
1: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 63 92. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca
0: kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dut altı ciğerci Akın Usta.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
6: Tarsus FM 95.5.

0: Aman kuzum hayır aman.
1: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar. Edirne Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edirne Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edirne Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edirne Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edirne Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, Susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor. Sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar Sondaj ve Mühendislik Faruk Sağ yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
7: Tuğra Metal'le yeni güne merhabalar. Günaydınlar herkese. Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus başlıyor.

Kura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Kura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Kura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133.

Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Tura Metal olarak tüm kaynak işlerinizi de uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal, kaliteli malzeme, uzman işçilikle, uzun ömürlü, dayanıklı yapılarla sizlere hizmet veriyor.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus reklamlardan sonra devam edecek. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
0: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamında.
3: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5. Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor. Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus
1: kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal yapılarınıza değer katıyor. Prefabrik evlerden konteynerlara, çatı işlerinden kapı, PVC pencere, demir kapı sistemlerine, balkon ve merdiven korkuluklarından şebeke işlerine kadar aradığınız her şey Tura Metal'de. Tura Metal telefon 0544 420 0488 ve WhatsApp hattı 0530 297 0133.

Kura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tuğra Metal. Instagram'da Tuğra Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tura Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Saat 8. BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus sona erdi. Katkılarından dolayı Ali Gültekin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beyde Ermeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 02 21 Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. BS Doğalgaz'ın ana sponsorluğunda hazırlanan, sadece doğalgaz değil, BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent ve Tamgaz şu dakika itibariyle başladı. Saatlerimiz 8-11 dakika geçiyor. 95.5 frekanslarında sesimizi duyan herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Hayır işler olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Gününüz bereketli, gününüz hayırla geçsin, gelsin inşallah. Şu sıcağın baharında herkes ekmek telaşında. Biz de elimizden geldiği kadarıyla sizi mutlu etmeye çalışacağız. Görevimiz bu efendim. Yani hiçbir para karşılığında, anlıyor musunuz? Yani bir psikoloğa gitmiş olsanız para vereceksiniz bir dünya. O size sadece anlıyorum seni diyecek. Ama ben öyle miyim? Bana para vermiyorsunuz, istediğiniz gibi atar gider. Bana para vermiyorsunuz, arkamdan işler çeviriyorsunuz. Genel olarak değil, bazılar için söylüyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyor. Şimdi kalbi ağrımıştır onların da. Ağrısın. Yani hepinizin ayrı ayrı nazını, işvesini, cilvesini, tribini bir şekilde çekiyorum. Yani bu nazlar, niyazlar evdeki azgın çocuklarınıza, trip atan hanımlarınıza, kocanıza geçmiyor ama bana maalesef geçiyor. Ne yapalım, ekmek parası işte. Al gülüm ver gülüm meselesi. Parası al diye siz beni dinliyorsunuz, ben de sizin nazınızı çekiyorum. Neler neler çektiğimi bilseniz. Siz benim neler neler çektiğimi. Efendim bugün şöyle bakalım, Perşembe 30 Temmuz, efendim yarın Cuma, ayın 31'i olacak. Cumartesi günü Ağustos, yani yazın son ayı. Bir ay daha dişimizi sıkarsak inşallah ömrümüzden bir ay ve bir aylık sıcak geçmiş olacak. Ve Eylül 15 itibariyle de artık yavaş yavaş rahatlamaya başlayacağız. Eylül 15 veya 25. Yayına başladık ama maşallah baya kalabalığız. 3 kişi mesaj göndermiş. Anladım ki beni baya bekleyenler var. Allah razı olsun. Ya bir Soner, bir Simitçi Abdullah, bir de koca reis Kemal burada. Gerisi de tatilde.

keyfim kaçtı birden. Aslında çok mutluydum. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Ve yıkadıktan sonra tartıya çıktım. Ve bugün itibarıyla üstümdeki 15 kilodan kurtuldum efendim. Evet. 15 kilo verdim bugün itibarıyla çok şükür. Darısı 25 kiloya daha inşallah. Evet, üstümde 40 kilo fazla vardı. Vallahi diyorum. 15 kilo verdim. Şu an 25 kilo daha verirsem, ki vereceğim Allah izin verirse. Kendimi çok iyi hissediyorum bu arada. Hani böyle aç mısın falan, vallahi aç falan da değilim. Yememe dikkat ediyorum. Böyle sebze yiyorum. Şeker, un, tuz, bunları bıraktım. Hakikaten bıraktım bunları. Ama şeyi yiyorum, ihanet etmeyeyim, yani kendimi sizi de kandırmayayım. Bu bakkallarda diyet bisküviler var ya böyle, hani mukavva kartona benziyor tadı. Hani yiyorsun böyle hiçbir tadı o. Anlıyorsunuz mu? Ondan yiyorum. Yani böyle ekmeği, böreği, çöreği hayatımdan çıkarttım. Çekirdek, çerez, şu bu yemiyorum. Fıstık, fındık, kaju. Yemiyorum. Çiğ badem yiyorum. Ara ara. Ceviz bile yemiyorum, yağlı şeyler. Yoğurt, ev yoğurduna elimden geldiği kadarıyla yemeye çalışıyorum. Kefir içiyorum günlük. Ve şu an sol tarafımda su içemiyordum. Kendimi su için zorluyorum artık. Günde en azından bir 2-3 litre su içmem lazım. 4-5 litre içiyordum. Ay, su dedim de aklıma. Dur, aklıma gelmişken içeyim de. Oh, elhamdülillah, şifa olsun. 6 yudum içtim, ne güzel. Sol yanımda su 2 litre, zeytinyağı. Her sabah aç karnına mutlaka 2 kaşık zeytinyağı içiyorum. Metabolizmanız için çok iyi gelir, onu söyleyeyim size. Hani böyle bağırsağım çalışmıyor, lavaboya gidemiyorum gibi böyle sıkıntılar. Böyle hemoroid gibi, halk diliyle basur diyelim. Böyle şeyler çekenler varsa, ki çok çekenler vardı. Özellikle kendinizi alıştırın buna. Türkiye'de insanlar söyleyemiyor böyle şeyleri böyle utancından, ama birçok kişi bu bağırsak sıkıntısını, böyle hemeroiddu vesaire, bunları yaşayan binlerce insan var, öyle söyleyeyim. Bunun tek yolu, bağırsağınızı çalıştıracaksınız efendim. Yani totonuzun müdürü bağırsak. Elinizden geldiği kadarıyla chia tohumu, kız profesyonel oldum bu işte. Chia tohumunu ılık suya koyuyorum. Yarım saat sonra şişiyor onlar. Onları da içiyorsun böyle. Çok iyi geliyor. Tavsiye ederim. Ben söyleyeyim de uyan uyar, uymayan da kendi bilir. Çünkü ben bunu çok çektim. 2 kere ameliyatta oldum. Ya. 2 kere ameliyat oldum, öyle söyleyeyim size. Sonra çözümünün ne olduğunu fark ettim. Kuru kayısı tavsiye ederim. Günlük 2-3 tane zeytinyağıyla birlikte kuru kayısı mutlaka tavsiye ederim, yiyin. Öyle yani. Efendim, bakalım programımızın. So
sol görüşlü Malisi. Sol görüşlü dememin sebebi ben ne anlatıyorsam o çok. Hani şu da olabilir. Bak Mali yazmış ki asıl terapi dert anlatmayı sen bedava yapıyor biz de dinliyoruz diyor. Anlıyor musunuz? Sağcı ve solcu kafası Türkiye'de bu. Yani sen B diyorsun o C diyor.

Oğlum siz hayatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Böyle birine bir trip atın bakayım böyle. Geçen gün adını vermiyorum. O kendini şu an çok iyi biliyor. Sana üç şey soracağım dedi. Şu an bıyığının altından gülüyordur Osman'ın oğlu. Dedim ki bak bu dön... Tamam anlatma ya anlat. Tamam kalsın. Tamam ya. Bana bir gider yaptı. Bir bilmem ne. O gün bugün mesaj da atmıyor bana. Burada trip yiyen ben miyim? Siz misiniz? Onu anlamıyorum. Efendim bugün haberlerdeyiz dedim. Onaylanıyor veya onaylanmış bu. Altını çizerek söylüyorum. Çok büyük bir gelişme. WhatsApp yazışmalarını iyi dinleyin. WhatsApp yazışmalarını SS alıp üçüncü kişiye gönderenlere bir yılla 3 yıl hapis. Bugün onanmış efendim. Bugün. Ben söyleyeyim de böyle birbirinize gönderdiğiniz videoları ve yazışmaları SS alıp birbirinize gönderirseniz 1 yılla 3 yıl dava açıldığında. Ya çünkü size özel yazılan bir şeyi siz SS alıp başkasına gönderiyorsunuz. Başıma geldi de ondan biliyorum.

0: İyi, kalabalığız. 5 kişi olduk. Onların da mesajını okuyayım, kurtulayım hemen ya. Günaydın Bülent abi, hoş geldin yayına. Hayırlı sabahlar demiş Simitçi Abdullah. Koca Reis Kemal, günaydın canım abim. Haydişler bol kazançlar. Yeni geldim Ankara'dan, özlettin kendini diyor. Hoş geldin. Oğlum Ankara'ya gideceksin, niye bana söylemiyorsun? Yoldan sana hediye aldırtırdım kendime Koca Reis Kemal. Hiç söyleme böyle şeyleri. Herkes bir Soner Bolat'la Mali değil ki hediye alsın. Allah başımızdan eksik etmesin. Seviliyorsun, seni sevmeyen ölsün. Biz bir yere gitmiyoruz, hep seni dinliyoruz abi demiş Koca Reis. Eyvallah. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyi ki varsın demiş Nurten. Nurdancığım hoş geldin bir tanem. Bu arada ameliyat oldun mu merak ediyorum. Ameliyat olacağım diyordun. Rabbim şifanı versin inşallah. Kız bizim için önemlisin. Rabbim sana sağlık sıhhat versin inşallah. Elden ayağa koymasın cümlemizi tabii ki. Soner Bolat, günaydın kral abim. Bolat yazmıyor, Soner yazıyor ama niyeyse Bolat dedim, ağzıma alışmış. Günaydın kral abim, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Tars FM dinleyicilerine selam olsun, kazaz belasız bir gün dilerim diyor. Kilo çok güzel, iyi vermişsin diyor. Ne güzel olmuş, hadi SS atın artık diyor. Ya kim kime SS atarsa bundan sonra yandı. Yani SS'in tehlikeli yanı şu. İki kişi arasında konuşup SS atılabilir mi diye düşünüyorsunuz? Hayır. Hani mesela ben SS aldım, bir başkasına attım. İşte o mağdur kişi dava açtığı zaman o ikisini, yok ikisini değil, SS atanı, ya bittiniz oğlum. Bundan sonra başıma geldi de onun için diyorum. SS alan bir yazı göndermiş, üstteki yazıları özellikle SS alıp göndermemiş. Sadece bir yazıyı. Olsun, hakkım kalsın. Yıldız abla geldi. Kız Yıldız, dikkat et, SS sıkıntı. Günaydın abim, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar dilerim demiş Yıldız. Misafirin gitti mi kız? Dün diyordun ya misafirim gelecek falan diye. Ne bileyim, Yıldız'a da gelen gitmiyor. Yıldız şey gibi, böyle Hak Yol Vakfı gibi. Gelen Mutlu'yu çalıştırıp Yıldız'ı ve çocukların rızkını yiyor. Ay kendimden biliyorum yani. Misafirler gelmiş gitmiş ama bugün öğlene de yine misafir gelecekmiş. Temizlik yapıyorum şimdi. Sonra Yıldız diyor ki biz niye düzelmiyoruz? Niye bir şey sahibi olmuyoruz? Bundan işte. Bak ben misafir severim. Hakikaten misafir severim, başımla gözüm üstüne. Ama öyle her misafiri değil. Vallahi 10-15 günden beri hayatımdan öyle insanlar çıkarttım ki, böyle çok yakın, canım ciğerim dediğim insanları hayatımdan çıkarttım. Ve öyle güzel geliyor, öyle iyi geliyor ki kafam öyle bir rahat. Abi dedikodu bitti, laf bitti, şu şunu söylemiş, bu bunu söylemiş, onun burnundan büyük. Anlıyorsunuz mu, böyle burnu büyük konuşmalar, kendini bir şey sananlar, böyle konuşunca karşıdakini ezenler, sen sustukça kendini bir şey sananlar. Ben şunu fark etmişim, yıllardan beri hep sus sus sus sus, aman ağzımızın tadı kaçmasın diye. Biz boyun büktükçe insan böyle şey sanmış, bu domalıyor herhalde falan. affedersiniz öyle sanmışlar. Ben de onun için çıkarttım. Mutlu muyum? Vallahi mutluyum. Tavsiye ederim. Yani gözünüz de olsa, kaşınız da olsa hayatınızdan çıkarın, def edin. Size iyi gelmeyen insanlar hayatınızdan çıkarın. Çok rahatım. Kafam rahat. Yalan yok, dolan yok. Birine bir açıklama yok. Birine bir şey söylüyorsun, savunuyorsun. Böyle böyle diyorsun. Seni savunduğun insan bir başkasına gidip bambaşka şey anlatıyor. Bu nasıl bir kıskançlık? Bu nasıl bir ara bozma? Bu nasıl bir naletlik? He? Bu nasıl bir kafa? Yazık vallahi. Çok yazık. Sonra diyorlar ki böyle insanlara güven kalmadı. Hayvanları tanıdıkça insanlardan nefret ediyorum. Ya da insanları sevindi tanıdıkça hayvanları seviyorum falan. Lan sen hayvandan aşağı olmuşsun. İnsanlığımızı unutmuşuz. Bir de şey yapsan mesela sorsan insanlara bu dedikodu bu bilmem ne yok vallahi. Abi herkes iyi. Bir şeytanla ben kötüyüm herhalde. Bir de Yıldız abla. Geliyorum.
1: BZ Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek. BZ Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklamlar.
4: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Edrin Mobilya ve Mimarlık, Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edge'in mobilyada. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edge'in mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edge'in mobilya mimarlık ve dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edge'in mobilya ve mimarlık.
0: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
4: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarzfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
1: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.
7: Dinlemekte olduğunuz program bağımlılık yapar.
0: Tekrardan merhabalar efendim. BS Doğalgaz ve Klimanın Anı sponsorluğunda hazırlanan programımıza devam ediyoruz. Evet, iştahımı kestiniz, sağ olun. Sabahın sıcağı mı, üstünüzdeki rehavet mi, atamadınız mı, ne oldu? Saat 8:36 geçiyor ya da çok mu erken? Bilemedim ama mesajlar beni hiç mutlu etmiyor. Gerçi Yıldız abla varsa, bir de Mali gerisi. Abdullah da var, o da çalışıyor. Soner, yeteriz birbirimize ya. Yıldız abla diyor ki darbe yiye yiye anlıyorum ben de. O yüzden uzaklara gitmek istiyorum, herkesten uzak diyor. Vallahi en iyisini edersin. En iyisini, gözü kör olsun, boş ver. En iyisini edersin. İnsanlar kendi çıkarı uğruna insanları değil ailelerinin üstüne bile basarak geçiyorlar artık. Yani senin çoluğun çocuğun, sen kocan, hiçbiriniz önemli olmuyorsunuz. Genel olarak söylüyorum. Böyle bir çıkar davası olunca böyle kimse kimsenin ailesini bile hiçe saymıyor böyle. Biz önceden böyle değildik. Bir şey olduğu zaman aileler kimse kimseye karışamaz benim. Şimdi herkes birbirinin ailesini eleştiriyor. Mesela geçen böyle bir iki kişide bir muhabbet arasında bir baktım beni eleştiriyor. Yani babanlığına ilgili, sen diyor işte şöyle bir baba değilsin, böyle bir baba değilsin. Aa, şaşırdım böyle. Hani sen kim köpeksin de bana bu aklı veriyorsun? Sen neysin? Ne yaşıyorsun da? İnsanlar böyle baya bildiğiniz orangutan olmuşlar böyle. Yani böyle senin ailene bile dil uzatmaya, o hakkı kendinde görmeye çalışıyor. Hayırdır ya? Kuşta bak. Ve ondan sonra ailem benim çizgimdir. Lan herkesin ailesi kendi çizgisi. ...50 tane arkadaşın olana kadar bir tane sağlam arkadaşın olsun yeter. Aynen öyle canım benim. Ve hep söylüyorum. Ben kendi ailemle, kızlarıma özellikle söylüyorum. Kızlara diyorum ki bir çöplükte sinek olacağınıza, bir kovanda arı olun. Bal etrafında gezin. Yani mutlaka pislikten bulaştırırsınız üstüne size. Çevrenizi değiştirin. Yeni insanlar, yeni kişiler, yeni yerler. Hiç çekinmeyin. Size iyi gelmiyorsa yaşadığınız ve çevreniz. Bunu mesela şey için de söylüyorum. Kader mahkumlarına da. Yani akıl vermiyorum ama şunu da söylüyorum. Yani kendinizi arındırın. Size iyi gelmeyen, sizi kötü yola itekleyen insanlardan uzak durun. Uzak durun ya. Como puede ser verdad? Bu Hanefi herhalde. Hanefi insanlardan kaçıp dağlara gidiyoruz diyor. Vallahi insanlar sizden kaçıp dağa gitsin ya. Bir de ortalığı böyle insanlara bölün. Artık başımı alıp gidiyorum. Niye? Yani buraları o çarçakala mı bırakacaksın? O da iyi değil. Çizgilerini çekeceksin, duvarlarını öreceksin, boş verin. Bak mesela Şehriban bana çok iyi geliyor. Ve ben geldim, günaydın yayınlar diyor. Kendinin bile şu saatte geldiğine inanamayan Şehriban. Kız Şehriban, yanlışlıkla mı kalktın? Yoksa bir elini mi yüzünü yıkayıp bir lavabo derken şu salağı dinleyin falan. Mesaj bu. Kız bu yalan bir mesaj değil değil mi? Özellikle benim için kalktın. Ay yok, beni dinlemek için kalkmış. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne bileyim, yalancı bir tipe de benzemiyorsun ama şey gibi böyle. İnsanlarda da hep şu var ya böyle. Bir başkasından darbe yiyip acısını buradan atması. Ya radyon çok tatlı. Kız bu eski radyolardan mı, yeni nesil radyo mu bu? Aa, eski nesil radyolardan. Aa. Kız bu radyolar kaldı mı? Kayınbabası almış. Kız bu eski radyolardan ha, böyle klasik radyolardan. Ben de bu kadar böyle kaset çalar arıyorum bu büyüklükte. Ay bu kaset çalar bulsam aynı bu büyüklükte böyle süper olur. Var mı? Yok kız, bu yeni nesil, bu USB var üzerinde. USB var, yeni nesil. Ama işte ben bunu, ya bu kadar kasetli olan acaba var mıdır, çok merak ediyorum piyasada. Ya çok yeni olmadığını biliyorum. Üstüne baksana, yemek bulaşığı falan var. Şehriban bu kadar güzel olup bu kadar cahil bir yazı yazman üzdü beni. Yeniler diyor tahta rengi oluyor diyor. Kız ona ahşap denir. Ay cahil. Ay cahil çıktı kadın. Şaka yapıyorum kız. Bu da kendince. Yok temiz. Ahşap diyecektin, tahta değil. Yemin ediyorum cahil dinleyici. Ay hiç sevmem böyle. Aha can ciğer geldi. Günaydın Bülent abi, görüşelim diyor. Can ciğer, hakikaten görüşelim. Geçen Turgut Reis beni aradı. Dedi ki can ciğer sen ben ne zaman buluşuyoruz dedi. Ben de dedim ki adam daha aramadı dedim. Tamam kapat dedi ya. Anam bir gider yaptı bana. Turgut beni gerçekten de böyle karısı falan sanıyor böyle. Tamam konuş, açıklama yapma. Kes sesini köpek. Lan 3 tane soru sordum, bir cevap verelim. Sus. Konuşma. Allah aşkına bir gün önce de şuraya gideceğiz, şu Turgut Reis'te sen ben gidelim. Şundan bir kurtar beni ya. Beni arasın Turgut diyor. Valla Turgut telefonunu birazdan Turgut'a sorayım da o da yazmaz, gıcık olurum ona. Şunu bir götür de kurtulalım ya.

3 gün sonra da yardıma gelirler beni bulmaya. Tarsus'ta kayalıkların arasına şişman birisi düşmüş. Gözünü akbabalar yemiş, oymuş. Ve araştırmalara göre oradaki Pınar'ı görmeye gitmiş. Hanifi neresi orası hakikaten? Çok merak ettim. Yeke kenim o yeke yeke. Perşembe iftira dedikodu yalan günü dedik. Biraz sakin, zaman her şeyi unutturur. Şimdi kızdığımız üzüldüğümüz şeyleri ileride gülerek hatırlar. Birçok şey affederiz diyor. Yo ben pek affetmeleri de bıraktım ya. Ben Allah'a havale ediyorum. Bana çektiren kim varsa Allah ona dünyada da ahirette de böyle evladından da göstersin, ailesinden de, dibine kadar söylüyorum. Beddua ise beddua. Kim benim lan, ben zamanında o lafları sözleri yutarken aman dediğim o kadar insan oldu ki, böyle ekmeğim için sustuğum o kadar insanlar oldu. Şu yutkunduğumda o bazını boğazından geçen o sabır var ya, sabır. Böyle tel diken gibi gırtlağımı yırta yırta ciğerime gitti o böyle. İşte o yıllardan beri o ciğerimde biriktirdiğim şeyleri Allah bana çektirenlerim var ya. Gani gani böyle. Hem dünyada hem ahirette. Yok affet, özür dile. Has. Öyle kolay kolay affetmek yok. Kan kustura kustura, hesap sora sora, onun ağzına sıçraya sıçraya, o hesabı sormadan kimseye hakkımı helal etmem. Etmem artık. Ediyordum ama etmem artık. Ya. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın artık. Yeter ya. Vallahi. Bir gün Mersin'de çalışıyorum. Kitap Kırtasiye'de. Adam böyle yanında 7-8 kişi çalışıyoruz böyle. Ya adam, ya mecbur oraya girdim çalışmaya kitap bölümünde. Adam zulüm oğlu zulümdü ya. Bildiğin zulüm böyle adam. Adamın böyle tripleri, bilmem neyi, havası, şeyi bilmem ya. Bu adam, ya çok özür diliyorum, bir zümreyi asla karalamak istemiyorum. Hep böyle bir şey olur ya. Ne olsa hacıdan hocadan çıkıyor, namaz kılandan çıkıyor falan diye. Yani bu kelime şuraya kadar yanlış. Bir namaz kılan adam bir şerefsizlik, puşluk yaptıysa bunu bütün namaz kılan veya bir zümreye bunu yaymamak lazım. Bu bir sıkıntı. Bu adam ciddi anlamda, bak ciddi anlamda böyle dinine bütün düşkün bir adam ama zalimin, zulmün önde gideniydi adam böyle. 3 yıl o adamın yanında çalıştım. Ya duymadığım hakaretler, söylemediği şeyler böyle oradaki 7 tane personele. Ve ben oradan 3 yıl sonra ayrıldım. Birçok kişi ayrıldı böyle. Ya adamın 3 yıl ya. Allah onun karısına yardım etsin, çocuklarına falan ya. Ve aradan ayrıldıktan birkaç yıl sonra beni buldu, bir yerdeydim. İşte ben hacca gidiyorum, hakkını bana helal et dedi. Adam 3 yıl hayatımın ta içine attı ve utanmadan gelip hakkını helal et dedi bana. Lan benim kalbim, ağzım helal eder de kalbim bunu onaylar mı? Senin o gittiğin umrede hacda senin gözünü kör etmez mi? Onun için öyle hakkımı helal ettim. Asla.

asla. Şehriban diyor ki aferince tekrar yapıyorlar, boşa affetmeyin. Doğru söylüyorsun kız. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Şehriban da bugün uyanmamış mı ne? Aynı şeyleri söylüyorum, o da o bana kendi söylüyormuş gibi. Deli mi ne? Efendim ekip odadan Kemal. Bakalım Kemal Usta ne diyor? Ya Kemal iyi güzel söylüyorsun da... Senin kankan da baya bu aralar bana zulmediyor, canımı sıkıyor. Onu bir yerde kıstırıp döveceğim ama Turgut'tan bahsediyorum. Bana böyle bir tripler, bir havalar. Şehriban uyandım diyorsun da ne bileyim. Benim söylediğim şeyleri sen söylüyorsun tekrardan, sanki sen söylemişsin gibi. Yani sen de beni geri zekalı gibi. Yani sen yazarken kendimi geri zekalı gibi hissettim bir an niyeyse. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar abim demiş. Ekip odadan Kemal Usta. O nokta Ç neydi ya? Ha, o nokta Ç çocuklarına çok takılmamak lazım diyor. Bir tek sana mı zulmediyor diyor Turgut. Niye sana da mı zulmediyor? Bu aralar ergenlik döneminde falan olmasın bu.

Kemal de çekiyor, anladım. Kemal ne yapıyorsun, araba mı sürüyorsun, teste mi çıktın? He? Kemal. Bu arada Tuğra Metal, Yusuf Usta'ya selam, Ali Usta'ya selam. Evet, aynen öyle diyor. Bir 3-4 dakikan var mı? Kemal, böyle arabada 3-4 dakika zaman geçirebilir misin? Aa, 3-4 dakikası varmış. Kemal, bu şarkı senle bana gelsin. Bizi üzen, bizi yerden yere vuran, bizi kendi halımıza bırakmayan, bizi derbeder edenler,

Şehri bana silahımı getir dedim. O da oğlumun su tabancası var olur mu diyor. Yani Şehriban, vizyonuna hayran kaldım sabah sabah.

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetiniz.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Edirne Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edirne Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edirne Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edirne Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edirne Mobilya ve Mimarlık.
4: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
0: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj

0: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
1: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
0: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314, 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
1: Dut Altı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 63 92. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut Altı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 63 92. Dut Altı Ciğerci Akın Usta.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.

Selam. Efendim Tura Metal'den Ali Usta ve Yusuf Usta ekibi işe gidiyorlar. İyi yayınlar, seviyoruz seni demiş, eyvallah. Ben de seviyorum seni, biliyorum, ben de beni seviyorum vallahi. Kendime doyamıyorum bu aralar niyeyse. Efendim Can Ciğer demiş ki, abi dernek kuracağım, isim önerisi arabilir miyim dinleyicilerden diyor. Ben de dedim ki, ne derneği kuracaksın dedim. O da gülücük ardından, oğlum ne derneği böyle, gradeciler mi yoksa ne...

hafriyatçılar mı ne yani, onu bir bileyim. Ben söylerim yani. Efendim Esin abla geldi. Hoş geldin Esin abla. Günaydın abi demiş. Günaydın. Hoş geldin. Aa, Zübeyde. Kankam Zübeyde gelmiş. Ay, birkaç gün sonra Tarsus'a geleceğim. Şöyle bir Ali Efendi köyüne gideyim de Salim abinin oraya çekirdeğim. Ay, kilo verdim, çekirdek de yiyemem. Ay, ne yapsam böyle boşa çıkıyor ya böyle. Neyse, kahve ve nikotin en sevdiğim. Dedikoduyu seviyorum ben. Hep söylüyorum, dedikodu en güzel çekirdekle oluyor. Böyle tuzlu çekirdek. Böyle çitledikçe, yani tabiri caizse çekirdek de fakir eroini gibi bir şey böyle. Yedikçe yiyesin geliyor böyle, ağzını kenarları duz, yaka yaka ağzını dudaklarını böyle. Zübeyde ile bol bol dedikodu yapacağım. Bu arada Zübeyde benim eltim olur. Ya da yılan görümcem, artık hangisine sayarsanız. Günaydın abi, sağlıklı günler, hayırlı yayınlar. Sağlıkla, huzurla demiş Zübedeciğim. Düne kadar para, mal, mülk, villa, yazlık ev falan. Şimdi ne oldu? Ahirete mi adadın kendine? Ya iki ameliyatı görünce insan öyle oluyor. Şehriban diyor ki Ali Efendi benim köyüm diyor. Zübeyde hangi Zübeyde diyor. Ha, bilmiyorum, Zübeyde soyadını söylesene. Şehriban seni tanıdı gibi. Ali Efendi de o. Ne? O kadar zengin yok ki diyor Ali Efendi köyünde. Sen öyle san. Kız, Ali Efendi köyüne gidiyorsun, sağın solun villa dolu. Aa, bu da bizi kandırıyor. Kız, zengsiz zenginler hep böyle. Hep böyle zengin oluyorsunuz ha böyle. Hani böyle yalandan. Bülent Bey, fakiriz biz. Zübeyde Turhan'mış. Şehriban. Ay, tanıdık çıkıyorlarmış, dur. Aa, tanıdı herhalde. Aa, eski köy, evet diyor. Ben yeni köyden diyor. Ne yeni eski köy? İlk defa diyorum. Ali Efendi'nin yeni Ali Efendi, eski Ali Efendi köyü, böyle bir köy mü var yani? Şey gibi oldu. İzmir'de yeni Foça, eski Foça gibi. Gerçek ismi Zübeyde mi? Evet, gerçek ismi Zübeyde. Allah Allah, Esin abla da öyle diyor, ilk defa duydum. Eski Ali Efendi ve yeni Ali Efendi köyü varmış. Bu arada Şehriban, ben Şehriban'ım ya diyor. Öyle Şehriban. Senin adın Şehriban, ben koydum.

Şehriban bana sırlarını verme. Bak ben çok hadsizimdir. Ben SS almam, direkt ben söylerim. Bana güvenme yani. Esin abla da diyor ki soyadı ne Şehriban'ın diyor. Şehriban soyadını da yaz, Esin ablaya yazayım buradan. Merak etti. Aa, sana güveniyorum demiş. Soyadını bilmiyorum ki ben. Bir tanem sen söyle, ben buraya yazayım. Ay bir tanem dedim, kız kocam vurmasın beni sonra. Bu kim köpek, sana niye böyle bir şey diyor diye. Ay Şehriban benim ahiretliyim kız. Valla. Şehriban soyadını söyle, Esin merak ediyor. Duysa belki arıza çıkarır diyor. Vurur sen. Ay. Dur yazıyorum. Evet, Şehriban'ın adını yazıyorum. Gerçek adı Fatma Kızılkaya.

0: Yazdım oraya. Aa, kim geldi? Selda geldi. Selda abla hoş geldin. Hayırlı sabahlar. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu saatte Selda uyanmış. İnanamıyorum, yemin ediyorum. Günaydın, kolay gelsin demiş. Kime dedin? Selda'cığım, bu mesaj şöyle. Günaydın, kolay gelsin. Yani şimdi günaydın Bülent abi, işte günaydın Bülent, kolay, bu içlerine mi günaydınlar, kolay gelsin. Ya bu ortaya atılmış bir mesaj, üstüme alayım mı? Esin abla diyor ben tanımıyorum diyor Fatma, ay pardon Şehriban'ı, Zübeyde veya Salim tanır herhalde diyor. Esin'cim sen tanıyorsun diye söylemedin. Sen Zübeyde Gil'e söyle diye. Ay, günaydın kolay gelsin abim. Şimdi oldu Selda. Şu an üstüme alındım. Nasılsın Selda, iyi misin? Şu mesajların biraz sevimsiz geldi ama böyle uyanamamış. Bugün birkaç iş var, onu halletmeye çalışacağım da şu sıcakta kim uğraşacak? Böyle bir şey varsa. Yakışıklı kocana söyle, hemen yaptırsın. Ay Selda, bir şey dikkatimi çekti, söyleyeyim mi? Kocanla birlikte resim çekilmişsin. Ay ne bileyim ya, böyle kocan Halim Selim bir adama benziyor da sen böyle daha bir işini biliyormuş gibi böyle. Ama ben hep söylüyorum erkeklere, evli erkeklere, karınızın sözünü dinleyin. Bak vallahi diyorum. Vallahi diyorum. Eşlerinizin, kadınlarınızın sözünü dinleyin. Kadınlar ne zaman bir işle ilgili bir şey söylese vallahi çıkıyor, ha bak billahi diyorum. Selda'nın da kocasını elinden alacağım sanki. Yeni mi çekildiniz dedim. Evet veya hayır diye yazmadı. Ne yapayım senin kocanı? Yakışıklı olsa bari. Şimdi gel onu Selda'ya sor. Ay deme öyle. Şerivan diyor kadınlar daha zeki diyor. Kadınlar zeki, erkekler biraz geri zeki mi ne? Erkekler öyle ya, dikine giden varlıklar böyle. Yazık böyle. Yani erkekleri şey gibi algıla. Hani böyle manuel vites. Böyle Broadway gibi düşün. Kadınları da yeni çıkan bu elektrikli araçlar var ya, böyle direksiyonu tutmadan gidiyor, yol kontrolü, her şey. Şey gibi böyle, önce erkek yaratılmış. Sonra bir üst modeli kadın yaratılmış. Kadınlar daha geniş düşünüyor. Kadınlar geniş düşünme sebebi erkeklerin yüreğini tüketmek. Saatlerce arabada bekleten siz. Alışverişe girdiğin zaman saatlerce çıkmayan siz. Çarşıya gittiğimiz zaman vitrinlere saatlerce bakan siz. Araç kullanırken bütün şehri karıştıran siz. Yani iki çocuk doğurdunuz diye. Ne olmuş yani sanki? Ben de doğururum gibi oldu ama. Selda diyor ki hangi konu olursa olsun kadınların dediği çıkıyor diyor. Kız onu biliyorum, onun için söyledim. Erkekleri söz dinleyin diye. Soner de yazmış ki alo erkekleri gömme. Ben erkekleri gömmüyorum. Doğru olanı yazıyorum, söylüyorum. Burada da bir erkeğin Soner olması. Aa, Aziz geldi. Aziz abi, Bülent'ciğim, sesini duymak gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum şekerim. Seni dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Rabbim sana sağlık, huzur ve bol kazançlar nasip etsin. Her şey gönlünce olsun. Güzel yayınlar daima olsun demiş. Aziz abicim sağ ol. Rabbim sana da sağlık saat versin inşallah. Klimayı çok mu açmışım, ne buz gibi oldu. Ay, olan var olmayan var şimdi. Ay, bu arada aklıma geldi ya. Kendime şu halı namaz dağları nerede satılıyordur acaba ya? Namaz dağı almam lazım kendime. 50 yaşından sonra kendimi ahirete. Vallahi artık 50 yıl yeter dünya için yaşadım. Bundan sonra insanoğlunda hep o vardır yani, nankör. Sanki gençliğinde ölmeyecek de yaşlandığında. Kargocu İsmail, damat adayımız İsmail geldi. Geçen gün İsmail'e bir kız buldum. Kıza İsmail'in resmini attım. İsmail aslan gibi maşallah. Onun kalbi, gönlü, yolu, her şeyi güzel. Ben İsmail'e kefilim ve İsmail'i de çok seviyorum. Bak, hiç görmediğim İsmail'i yüz yüze. Ama candır, ciğerdir o. Kız İsmail'e kendine bakmadan şu kelimeyi söylemiş. Ay, biraz yaşlı mı ne Bülent abi diye. Kız dedim paçoz. Erkeğin yaşlısı olmaz. Erkeğin güzeli çirkini olmaz. Erkek olsun, nefes alsın. Allah başından eksik etmesin, öyle düşüneceksin dedim. Kendi tipine de bakmıyor. Kenarımın dilberi. Ay şur var ya, mikrofonda serbest olacağım, neler söylerim böyle. Valla kıçımın kenarı derdim. Nesin demeyeyim ya bu. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam İsmail. Bülent abi günaydın. Rabbim sağlık saat afiyet ihsan eylesin demiş. Eyvallah. Ama hakikaten doğru biliyor musun? Bence kadınlar erkeklerden bir tip veya değişik bir versiyon orada yaratılmış diyor Rabbim öyle. Ben onu şaka yapmıyorum ki. Ciddi söylüyorum, Soner erkekleri gömme diyor. Ya erkekler işte bir model olarak yaratılmış, erkek olarak gelişmiş olarak da kadınlar yaratılmış dedim. Soner de erkekleri gömüyorsun lan. Yani erkekler manuel. Kadınlar da Tesla. Ay, içimizde bir erkeğin de Soner olması boynuma dola. Elini ayağını. Abi 50'sinden sonra günah mı çıkaracaksın? Rabbime hamdü senalar olsun. Öyle günah çıkarayım, bilmem ne yapayım. Benim hayatım günahlarla geçmiş bir hayatım yok. Rabbime hamdü senalar olsun. Ben kendime bilerek yaşadım. Ve her şeyime dikkat ettim. Allah'ın huzuruna çıktığım zaman bir ufak tefek birkaç tane böyle bakışma, kımışma, yiyişme olmadı, yalan. Murat Aşık. Murat Aşık şey demiş. Kargocu İsmail'e. Elbet bir gün İsmail kardeş demiş. Başaracağız. Günaydın herkese. Oğlum Murat. Bugün işte sizi ben evlendireceğim herhalde. İsmail'i, Mali'yi, Murat Aşık, Hamza. Garip Yaşar da bekar. Onu da evlendireceğim. Garip Yaşar. Günaydın abim, ben geldim demiş. Hoş geldin. Garip Yaşar da 45-50'li yaşlarında bekar. Oğlum var ya, toplu düğün yapacağım size. Vermiyorlarsa kaçıracağım böyle. Kız kaçıracağım. Murat Aşık, sanki beceremiyorsun gibime geliyor bu işleri sen diyor. Oğlum nasip ve kader çizgisi diye bir şey var. Yani ben her eleme attığım gibi... Yani beni şey sanıyorsun sen herhalde. Tinkerbell falan. O peri kızı ben değilim böyle. Her dokunduğum oluyor falan. Kader ve nasip birbirine dokunmuyor herhalde, denk gelmiyor. Onunla alakalıdır. Murat, gıcık oldum oğlum sana sabah sabah ya. Neyse, ben bir ara vereyim, geliyorum.
1: BZ Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek. BZ Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BZ Doğalgaz ve Klima, adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BZ Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Tahsus efendim, reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tahsus'ta Tahsus efendim dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklam.
4: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
5: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat, telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
6: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
7: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
7: Endişelenmenize hiç gerek yok. orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği Serkan Otomotiv Bosch Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
3: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
7: Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Bosch Kar

0: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
1: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
0: Lezzetli avcarlı soslu mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
2: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
0: Telefon 600-0001, 600-0001.
2: Murat Tavukçuluk.
3: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
7: Tarsus FM 95.5.
8: BZ Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.

Bu aralar çok ilginç şeylerin peşindeyim. Böyle nerede eski bir şey varsa sağdan soldan topluyorum. Ha böyle İskifçilere benzedim. Geçen

Murat ve Soner, selam olsun. Murat otokurtarmadan Murat'a da selam olsun bu arada. Aslan Oto'dan Serkan Usta, Sercan ve ekibine selam olsun. Boş kar servisine de selam olsun. Serkan Usta'ya ve ekibine. Aklıma gelmişken selam vereyim bari dedim. Falcon Metal'e, Çınar Pen'e selam olsun. Aman hepsine işte, ha niye girdim bu topu anlamadım. Geçen o hurdacılığa gittiğimde orada 5 kilo gördüm, bu tartıların üstüne koyulan 5 kilo. Onu aldım, birazdan boyayacağım onu yayından sonra. Bir de bir yerde enteresan bir şey buldum, onu birkaç kişiye resmini attım. Onları boyayacağım, şu kapının önüne koyacağım şeyi. O kilo, hani kapının önüne bir takoz gibi bir şey koyuyorlar ya kapı vurmasın diye. Ben de ne bileyim, nostalji olur diye onu aldım koydum. Kızlar da böyle abi, ay baba nerede çöp var onu topluyorsun ya. Ya çöp toplamıyorum ben. Yani eski şeyler hoşuma gidiyor. Nostalji, ne anlarsınız siz.

Kemal selamun aleyküm demiş, aleyküm selam. Turgut'a mesaj yazdım, hiç oralı olmamış. Sen bilirsin. Hava abi, güzel yayın olmasını dilerim, hep birlikte seni dinliyoruz demiş. Efendim cennetten kovulan Havva ve Adem'e ve çocuklarına selam olsun. Efendim Sonkaya Seramik'ten günaydın herkese, hayırlı işler bol kazançlar demiş Sonkaya Seramik. Ali Rıza Sonkaya. Ali Rıza, orada mısın? Arabaya bindin mi, beni dinliyorsun, oturduğun yerde mi bilmiyorum ama şu mesajını okudum, boşa gitmiş olmasın inşallah. Ali Rıza Efendi, yaprak dökümündeki Ali Rıza Efendi bu. Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Efendi. Bu arada yayının başında söylemiştim. Efendim bugün itibariyle 15 kilo verdim. Bugün itibariyle 15 kilo verdim. Günaydın Bülent'cim, bal böceğim. Alican Usta, hayırlı sabahlar olsun tüm ekibine ve dinleyicilerine. Selam, saygılar, sevgiler sunuyorum. Kocaman öpüyorum. Eyvallah Alican Usta. Canım ciğerim benim. Bu arada Alican Usta, geçen bizim kız kırmızı ışıkta bir tane kadın dinleyici heyecan yapmış. Böyle tam kalkarken arabayı stop etmiş. Benim kız da arkadan bir portlamış. Bizim araba birazcık böyle çizilmeler, şu bu. Önde kırılmalar. Böyle ağzına... Neyse. Sağ olsun Alican Usta'ya gönderdik. Alican Usta halletti. Biraz boya işi var. Onu da halledecek. İsmail Usta selamı var demiş. Aleyna aleyküm selam. İsmail Usta'ya da benden selam ilet. Salim Turhan, Salim abi. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler beyefendi demiş. Teşekkür ediyorum Salim abi. Beyefendi kim, biz kimiz? Demeyeydin öyle. Efendim abi, ben Yusuf, Çamlı Yayla'ya gidiyoruz. Ali Usta hiç konuşmuyor. Benim için bir şarkı çalabilir misin demiş Yusuf. Ahmet Şafak'tan Mecburiyet Caddesi açar mısın? İlk defa duydum. Abi biz şimdi işe başlıyoruz, sana yayınlar diyor. Yayınlamayayım mı şarkını Yusuf, anlamadım. Türker, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı işler dilerim. Seviliyorsun Bilo abim. Cumali abime selamlar demiş Bilo ağa. Eyvallah canım benim. Benim de Sezai oğulları hurdacılıktan bahsederken, Sezai oğulları hurdacılıktan Murat'ın mesaj göndermesi. Murat günaydın, Soner günaydın.

Salim abi kafam bozuk, akşama gel beraber yemek yiyelim diyor. Ay Salim abi deme öyle ya. Ben diyetteyim, 15 kilo verdim diyorum sen. Sema Akay geldi, günaydın demiş. Sema Hanım hoş geldin. Sema profil resmini her günaydın mesajında değiştiriyor mu, ne yapıyor? Sema Hanım Adana'dan bu arada. Aramıza yeni katıldı. Hoş geldin, sefalar getirdin. Efendim Murat, Uğurdacılar Kralı Murat diyor ki günaydın abim demiş. Günaydın Selim kardeşime, Savaş Metal selam olsun demiş. Aleyna aleyküm selam, selamını ilerleteyim. Ay Salim abi yemekten bahsetme. Patlıcan, biber, domates yersin, onlar kilo yapmaz. Onlar fırında közde de yiyebiliyorum onları. Yapmaz evet. 15 kilo verdim ha. Ay çok şükür bir yerim de sarpmadı kız. Gerçi memelerim biraz... Yok, idare eder. Efendim Ecrin Mobilya'dan Engin Usta. Engin Usta günaydın abi demiş. Engin'cim moralim bozuk herhalde. Mesajın biraz sevimsiz geldi bana. Günaydın abi. Sağ ol. Yani şey gibi, böyle işimiz çok yoğun ama kulağım sende mesajı. Ben bilirim bu mesajları. Ay Yusuf yayın abi diyor. Yusuf şarkını bir daha yaz da hemen yayınlayayım hadi. Yusuf Usta hemen yayınlayacağım, şarkını gönder tekrardan. Bakalım. Ay ben bir yerden bir şey bulmuştum, onu birkaç kişiye attım, Allah razı olsun demiş Murat Aşık. Sağ ol canım benim, teşekkür ediyorum. Yağmur Hanım'dan mesaj gelmiş. Ay Yağmur Hanım Allah aşkına, kız içim şişti, kız nereden buluyorsunuz? Halo dayıdan sor parçasını Emre Yaşar'a armağan ediyorum diyor. Halo dayı kim ya? Halo dayı. Emre Yaşar kurban olayım. Javeman. Bremen. Kuzum nereden buluyorsun bu şarkıları sen? Halo dayı kim? Halo. Bir de dinleyiciler böyle tuhaf şarkılar demem beni uyarıyor. Abi bu ne ya falan diye. Dur bakayım, çok merak ettim. Merhaba Bülent abi, kolay gelsin, nasılsın, iyi misin? Tarsu Neşe Kaynağı, iyi ki varsın canım abim, iyi yayınlar, hoş geldin. Hamza geciktin, program bitiyor. Buradacı Murat, senin her halin... deme öyle Murat, ciddiye alıyorum öyle şeyleri. Ha, Ahmet Şafak mecburiyet mi?

Yusuf Usta'nın emri emirdir. Yapacak bir şey yok. Tuğra Metal'den Yusuf Usta'ma gelecek.

Şehriban ne güzel şeyler yazıyorsun ama işte bunlar dedikodu malzemesi. Ay, SS almak da yasaklandı. Şimdi SS alıp da gönderemem. Yani günah değil, artık yasal olarak sıkıntı. Ay, ben ne anlatıyordum az önce? Yağmur Hanım'dan oğlu Emre Yaşar'a. Bu Yağmur Hanım oğlu Emre'yi maşallah ne kadar seviyor. Böyle anlat anlat bitiremiyor. Rabbim ezelden kavuşmayı nasip etsin inşallah. Emre Yaşar. Şekerim, annen seni çok seviyor. Haberin olsun. Şehribancım, namı diğer Fatma. Rahat ol. Bunları SS alıyorum ileride kullanmak için. Bana güvenmeyin dedim. Niye böyle konuşuyorsun yavuşaklıktan? Yağmur Hanım oğlu Emre'ye bir türlü tamamlayamadım ya. Alo dayıdan sor şarkısını istemiş. Bir bakalım nasıl bir şarkı. Alo. Sor. Abi bu nasıl bir şarkıdır? Adam... Ay Adanalı mı bunlar? Emre ne olur? Emre... Ne olur şarkılarını değiştir ya.

baksana 50 kişi bu nasıl bir şarkı diye. Aynen öyle. Efendim isteklere başlayacağız. İstek alalım. 0324-606-0375 WhatsApp numaram. Bana şarkı gönderin. Saat 10-12 arasında 20 tane şarkı yayınlayacağım. Sıfır 324 606 0375

hayat. 0324 606 0375 WhatsApp numaram. Şöyle şarkılar dinleyelim be, içimiz açılsın. Valla bir gün Şehriban Selda, Soner Garip Yaşar, aman bunları almayın be, ne anlarlar Derya Bedavacı'dan. 0324 606 0375 WhatsApp numaram. Bana istek gönderin efendim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 şarkı geldi. 10 tane daha gönderirseniz altı tane daha gönderin.

0324 606 0375 WhatsApp numaram. Bana 4 şarkı daha lazım. 4 şarkı.

0: bir iki tane daha gönderin. Bir iki şarkı daha istiyorum.
1: İstekleriniz için bize mesaj atın. WhatsApp 0324 606 0375.

0: Efendim, sürçü lisan ettiysem aşk ola. Programımız bura noktalıyoruz efendim. İyi ki varsınız, seviyoruz sizleri. Hep mutlu olun, hep huzurlu olun. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça.
1: Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
2: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: ile evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.

İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvelköprü ışıklarında. TRNet.

Tekrardan merhabalar efendim. Nobeş Mühendisliğin ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattı başladı. Birbirinden güzel şarkılarınızı göndereceğim, haberiniz olsun. Nobeş Mühendisliği Avni Usta ve ekibine teşekkür ediyorum. Şarkılarımız yeterince geldi sanırım. İlk şarkım Esin Abla, sana gelecek. Geceye sözüm var. Esin Abla ve ekibine gelsin. Ayrıca Sadık günaydın. Bülent abi, sıradaki şarkıyı istiyorum. Bana, kendime ve arkadaşlarıma gelsin demiş. Bana, kendime ve arkadaşlarıma gönderiyorum.

No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.

0: 26 yıl, evet evet 28 yıl evvel İbrahim Erkal'ın bu albümü almış ve balkonda oturmuş kasetini dinlediğimi hatırladım. Sen aldın ha. Şehriban, bizi çok eskilere götürdüğün için teşekkür ediyorum. İbrahim Erkal seslendiriyor. Sen aldırma.
1: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?

0: No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
1: Yine çok eskilerden bir şarkı. Müslüm Gürses, itirazım var diyecek. Kılcı Kel Ahmet abiye ve Kenan sana gelecek.

0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde.
1: Ve 80'li 90'lı yılların en popüler sanatçılarından birisi Emrah. Emrah bu albümle böyle acılı arabeskten fantazi müziğe geçti. Bu albümüyle ve bu albümü de aldım. Bu albüm içinde Haram Geceler vardı. Tiki Tak şarkısı vardı. Çok güzeldi bu albümü, çok dinlerdim. Mali, bu şarkı sana gelecek.

0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.
1: Efe Umsu'dan babam Mustafa Umsu'ya, amcam Serdar Aslancan'a, abim Sütçü Adem'e, Şener abime, Ahmet Şafak'tan Muska.

0: No5 Mühendislik Doğalgaz ve İklimlendirmenin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp İstek Hattı reklamlardan sonra devam edecek.
1: No5 Mühendislik Doğalgaz ve İklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No5 Mühendislik, Doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No5 Mühendislik, Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Teknik Servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No5 Mühendislik. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452. 0551 270 4452. Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres: Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr.
4: Farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: No 5 Mühendislik Doğalgaz ve İklimlendirmenin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor.
1: No 5 Mühendislik Doğalgaz ve İklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik Doğalgaz ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik Doğalgaz ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
5: Arabesk bizden sorulur. Tarsus FM 95.5.
6: Son zamanlarda Şükrü abinin bana çok sevdirdiği bir şarkı Bahadır Özüşen Can Suyum diyecek. Sıdıka teyzeme gelsin bu şarkı. Günaydın canım demiş. Günaydın. Ameliyat olan Ayşe Güle. Selda Aslan'a gelsin demiş. Göndereyim. Yıldız abla, bu şarkı sana da gelsin.

Allah şahittir. Ahiretliğim Aysel, sen de aklıma geldin. Son anda mikrofondan çekildim. Şarkıyı katletmeyeyim dedim. Ve Allah kalbimi biliyor. Mikrofondan çekildim, sen mesaj gönderdin. Günaydın Cansu'yum, ben de istiyorum, çok güzel bir şarkı demiş. Kalp kalbe karşı derler ya. Hep söylerim. Süheyda.

0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Telefon 0535 711 5374.
1: Allah Allah, işte şarkılar dediğin böyle olur. Arabesk Radyosu'nda Müslüm Baba, ölüyorum kederimden diyecek. Aziz abi, bu şarkı sana gelecek. Ve Ecrin Mobilya. Ecrin Mobilya'dan Engin ve ekibine Müslüm Gürses'in bu şarkısını gönderiyorum.

05 Mühendislik, Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.

lan zalımın oğlu. Nasıl bir yürekten yazmak, nasıl bir kalbe dokunmak, nasıl bir şarkıdır bu? Zara hatıran yeter, Soner sana gelecek.

Doğu 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.

Ve sevgili dostlar, Ferdi Tayfur. Mahpushane diyecek.

0: Abi selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar diliyorum. Ben Kamil Murat Işık. Tarsus Ali Fakı'da yatmakta olan abim Serdar Aslancan, Şener Erkaya, Sütçü Adem, Oduncu Mustafa abi, Ali Taşoğlu, Emircan, Diş Uğurcan, Kemer ve tüm kuş arkadaşlarına Ferdi Tayfur'dan Mahpushane şarkısını yayınlarsan çok sevgini sevinirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş. Göndereceğim şarkını. Ayrıca bu şarkı Yemliha Karadan Soner Gider'e, ona da gönderelim.
1: Ha,

Ayrıca selamünaleyküm Bülent abi, günaydın, yayınlar. Ben Şaban Ören, Tarsus Ali Fakı'da yatan Şener Erkaya için istiyorum demiş, gönderelim.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Acayi Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp'te katlı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklam.
5: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Acar Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp'te kalktı devam ediyor.
5: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
6: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
5: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.

maşallah o kadar istekler geliyor ki aklınız durur. Yani ben istekleri saat 5'e kadar yapsam yine zaman yetmeyecek. Yine o güzel şarkılardan birisi buradan ta Adana'ya Sema Hanım'a gidecek. Anneme gelsin Ferdi Tayfur'dan Sevda Yerleri demiş, gönderelim. Ayrıca Kargocu İsmail, seversin sen Ferdi Tayfur şarkılarını. Buyursunlar efendim.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Bülent abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Cüneyt, senden ricam Koray Avcı'dan Haset şarkısını yayınlarsan sevinirim bu şarkı. Canım kardeşim Şener için, Mustafa, Ali, Emircan ve diğer arkadaşlarına gelsin demiş. Ben de gönderdim.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de.
1: Müslüm Gürses demek ki diyecek, Selda abla, şarkı sana gelecek.

Ben seni ölümsüz sevdim diyecek. Kim diyecek? Arif Susam. Kabortacı Ali Can Usta'ya gelecek ve ekibine gelsin.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: İran'dan gelen mesaj. Ali Rıza abinin günaydın şekerim demiş. Günaydın. Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül Aldırma isimli şarkı istiyorum demiş, gönderelim. Bakalım. Efendim, Hurdacılar Kralı Sezai oğulları Hurdacılıktan Murat Soner ve ekibine selam olsun. Bu şarkıyı onlara ve Selim Savaş Sezai oğulları A'sına gelsin. Bir de ne demin, armağan olsun. Tamam, gönderiyorum hemen.

Ve Murat Çekilli Mero diyecek. Bakalım Mero türküsü kime gelecek? Nerede bakalım şöyle. O kadar istek geliyor ki ben şaşırdım nerede olduğunu. Murat Aşık'ın isteğiydi herhalde bu şarkı. İnanın çok yoğun. Ha, buldum herhalde. Evet. Annem Melek Aşık'a gelsin demiş Murat.

0: ve Barış Manço dönence diyecek. Türker, bu şarkı sana gelecek.
1: Arabesk bizden sorulur. Tarsus efendim 95.5.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Acar Medikal'de, tansiyon aletlerinde, hasta bezlerinde, otel ve kamp seyyar ütülerde kampanyalarımız vardır. Bu kampanyalardan mutlaka yararlanın. Acar Medikal gece 12'ye kadar açıktır.
1: Ben yoruldum hayat. Garip Yaşar bu şarkı sana ve Ali Fakılı Mustafa Balcı'ya gelecek.

Jazz FM. Yayınlar demiş Mine, Grup Volkan'dan Ay Yüzlü Güzel Konçuy. Yayınlarsan şimdiden teşekkürler demiş. Gönderelim. İlk defa dinleyeceğim ben de.

0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
1: Hamza, seni unuttum mu sandım? Seni unutur muyum? Bu şarkı Hamza'ya gelecek, Zara seslendiriyor. Seni yazdım.

Murat Bulut ama başaramadım diyecek. Kim için gelecek bu şarkı? Hemen bakalım. Yahya senin için gelecek.

Acar Medikal'de, tansiyon aletlerinde, hasta bezlerinde, otel ve kamp seyyar ütülerde kampanyalarımız vardır. Bu kampanyalardan mutlaka yararlanın. Acar Medikal gece 12'ye kadar açıktır.

Sevgili dostlar, birlikteliğimizin son şarkısı. Bakalım şöyle. Zübeyde abla için gelecek. Açma zülüflerini diyecek, göndereceğim. Efendim, saat 8'de başlamış olduğumuz yolculuğu biliyorsunuz, her gün saat 12'de noktalıyoruz. Daha istekler var ama benim zamanım kalmadı. 4 saat canlı yayında sizlerle birlikteliğimiz bitti efendim. Bizi dinlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 95.5 frekanslarında Tarsus FM'i dinlemeye devam edin, olur mu? Hepinize teşekkürler. Selametle kalın. Yarın saat 8'de görüşmek üzere.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Acar Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp'ta katkı sona erdi. Katkılarından dolayı Acar Medikal yetkililerine teşekkürler.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
4: Şimdi reklam.
5: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
8: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak doğalgaz ve dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
8: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 66 57.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
8: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edge'in mobilyada. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edge'in mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edge'in mobilya mimarlık ve dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edge'in mobilya ve mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
7: Acar Medikal'in katkılarıyla hazırlanan WhatsApp istek hattı devam ediyor.
2: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A zemin kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
2: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
3: Hastasıyız dede.
4: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlı Yayla Yolu üzeri Takbaş Merkez'de hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Hoppa!
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi Hal yolu Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Hastasıyız dede.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Ecrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Ecrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Ecrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Ecrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Ecrin Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
4: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok.
2: İnternet günü doğduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvelköprü ışıklarında. TRNET.

0: fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
0: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.

English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklam.
4: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Kafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Kafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Kafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar

0: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
1: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş

0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
3: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
4: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
3: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
4: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
3: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.

ölüm, yolun ecel olsa korkmam geçerim.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dut altı ciğerci akın usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dut altı ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri. Her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551-270-44-52 0551-270-44-52 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Ali Can Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531-898-4737 ve 0538-776-2275. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544-899-9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544-899-9887 0544-899-9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

ne karşında duran olur, ne peşinden yoran olur, ne halimi soran olur. Kapım hasret vurulmaya.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Yanında sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
0: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
0: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Kamuran Atak.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
3: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü doğduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992. Hisar Sondaj ve Mühendislik Faruk Sağ yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
7: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
5: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres: Eski Ömerli Mahallesi, Hilmi Seçkin Bulvarı, numara 1, Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
6: İkinci şube Tekke Mahallesi, Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr. Dinleyin,
7: Farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: gel sarın beni, sarın beni, duyun beni, alın beni, verin.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
2: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.

0: yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
7: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olur.

çabuktan kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: El alem dinlemese de alem, alem dinliyor.
2: 95.5
3: Delikanlı Radyo.
4: Delikanlı Radyo.
2: Tarsus FM. Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler.
5: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. BS Doğalgaz Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
6: Şimdi reklamlar.
2: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz, aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal yolu Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
5: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7 Emin karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık.
0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.

0: Kuzu Belediğinden Kuzu Pirzola'ya, Dana Kuşbaşı'ndan Kuzu Kıyma'ya ve kendi el yapımı sucuğumuzla yıllardır siz Tarsuslulara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata, közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
5: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 66 57.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kalderen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demirdöküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kalderen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi...

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
4: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar Sondaj

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü, reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
4: Vertex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tars.fm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabesk'in kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabesk'in kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
3: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
3: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314 0850 441 2 314 Mega Maker Lab.
0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, iki veya üç kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 47 37 ve 0538 776 22 75. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
3: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Şimdi reklam.
4: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 02 21 Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restali Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz. En kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
6: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: gitme yarim demedim mi ben sana? Mutluluklar artık serap değil mi? Gitme canım demedim mi ben sana? Mutluluklar artık uzak değil mi? Gitme canım demedim mi ben sana?
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
2: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Değerli tavuk çiftliği işletmecileri, her türlü çam talaşı, dürgen talaşı, toz talaşıyla sizlere hizmet veriyoruz. Evlerinize, iş yerlerinize meşe, okaliptus, meyve odunu ve kömür, talaş ve kırıntıyı istediğiniz kiloda getiriyoruz. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Adres Fatih Mahallesi Şelale Yolu 7M'in karşısında hizmetinizde. Bahri Yürekli. Telefon 0532 596 52 81. Alaaddin Mençuk. Telefon 0535 340 20 21. Yürmen Odun Kömür ve Talaşçılık. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde. Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
6: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
7: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Tarsus FM 95.5.
3: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 7288.

0: Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Tarsus Yeni Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amanos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amanos dürümde Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli Sad Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
3: Tarsus Efendi, Müslümcü. Müslümcü.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler, çok teşekkürler.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet.
3: Tarsus Efendi, Müslümcü devam ediyor.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Evet, ben ve birbirinden değerli saz üstad arkadaşlarım sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, sağ olun.
1: Tarsus Efendi, efkar vakti. Müslümcü.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
1: Tarsus Efendi, Müslümcü. Müslümcü.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
2: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
3: Baba söylesin,

0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Baba söylesin, alem dinlesin.
1: Ya lütfen biraz şöyle, Allah Allah, yavaş. Şimdi böyle kendinizi böyle çok güç duruma sokuyorsunuz. Yapmayın bunu, yapmayın bunu. Konser yaptığımızın farkına varamıyoruz. Yani şimdi ne yapayım ben? Anlamadım ki.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
4: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
5: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 31-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
0: Tarsus Efendi Müslümcü.
1: Müslümcü. Buyurun dostlar. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.
0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurken. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus FM'de Müslümcü devam ediyor.

0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Müslümcü. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Efendi Müslümcü. Müslüm Gürses'i rahmetle yad ediyor ve bize bıraktığı o muhteşem eserlerini Tarsus Efendi siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz. Hasret.

0: Tarsus Efendi Efkar Vakti.
1: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
0: Tarsus Efendi Efkar Vakti. Müslümcü
1: ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Tarsus Efendi, Efkar Vakti, Müslümcü.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Müslümcü. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
0: Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servis Adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus FM'de Müslümcü. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
2: Tarsus FM'de Efkar Vakti. Müslümcü.
0: Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.
1: Baba söylesin, alem dinlesin.
3: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler, çok teşekkürler.
0: Baba söylesin, alem dinlesin.
3: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, güzel alkışlarınıza, şahsıma beslediğiniz güzel duygulara çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta

0: 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk öğretmen evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
2: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Evmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: El alemin değil.
1: Tarsus efendim reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Entex Prefabrik Yapı İnşaat. İster evinizin üstüne, yaylada, köyünüzde bulunduğunuz arsanıza depreme dayanıklı sağlam ve uygun fiyatlarla prefabrik ev yapıyoruz. Ayrıca bungalov evler, konteyner seçenekleriyle en kısa zamanda evinizi teslim ediyoruz. Evinizin modelini bilgisayar ortamında sizin istediğiniz ölçülerde imal ediyoruz. Anahtar teslimi prefabrik ev bizden, ailenizle mutlu bir şekilde yaşamak sizden. Yalnız Tarsus değil, Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Entex Prefabrik Yapı İnşaat telefon 0545 641 2909 0545 641 2909. Entex Prefabrik Yapı İnşaat.
4: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: El alemin değil, her alemin radyosu.

0: En baba şarkılar en baba radyoda.
1: El alem dinlemese de alem dinliyor.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres, Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530

0: 297 0133. Instagram'da Tuğra Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon: 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Edrin Mobilya ve Mimarlık. Dikkat! Evinizdeki eski dolaptan, kullanışsız mutfaktan, daral gelen yatak odası ve sıkıcı çocuk odasından sıkılmadınız mı? Çözüm Edrin Mobilya'da. Siz ne istiyorsanız gelin birlikte çizelim, siz hayal edin, biz de gerçekleştirelim. Mutfak dolabı, yüklük, vestiyer, 2 veya 3 kapaklı dolaplar, şifonyerler ve komodinler. Edrin Mobilya evinizi baştan sona yeniliyor. Edrin Mobilya Mimarlık ve Dekorasyon. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Telefonlar: 0531 898 4737 ve 0538 776 2275. Edrin Mobilya ve Mimarlık.
1: Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon: 0850 441 2 314. 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez. Adres: Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube: Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri, Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon: 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Warmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
2: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar?

Yaktığında yüreğimi söküp atmalıydım aslında. Dağlamalıydım duygularımı. Yürek mi kaldı ki? Ah. Söz mü kaldı ki söylenecek? Şimdi ne diyeyim, ne eyleyim? Anlatıp gösterecektim aslında nasıl sevilirmiş. İstemedin ne yapayım, ne eyleyim? Oysa verecektim her şeyimi bir çırpıda uğruna. Al sana diyecektim. Beni ve bendeki seni. Aklımı, beynimi, tenimi, bedenimi. Alamadın, almadın. Ben neyleyim?

arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez böyle arkadaş. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş.

0: Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. 95.0

Adım kalleşti yalnız. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın.

sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

0: Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler.
1: BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, ECA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, ECA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.